Dobulu kamje wasalom buzu yamale kuloma pantu yabakai yamani tamu yade nele kuna zai mele zanu.